susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ölümü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

0: Kafe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan'a yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: PFM reklam.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta. Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima ve televizyon alımlarında yanında almış olduğunuz kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
3: Geniş hacim büyük hediye. Başak Ticareti Arçelik'te geniş hacimli buzdolabı alımına S7564 süpürge hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

Süperstar Ajda Pekkan yeni şarkısı Şahsen Beni müzikseverleriyle buluşturdu. Şarkı modern alaya dikkat çekiyor. Sanatçı ise kendine has bir havası oluyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0500

0: Yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 04 70.
2: Just. Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: Küpe FM reklam.

Ebru Gündeş 3 yıl aradan sonra yeni albümüyle geliyor. Hayran Olursun adını taşıyan albümde yepyeni şarkılar ve sürpriz bir repertuar var. Açıkçası Ebru Gündeş albümü deyince beklenti de biraz yükseliyor. Yıl bitmeden bakalım bizi neler bekliyor.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre pet 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Benden Azla Güne merhaba devam ediyor. Umarım güne güzel bir başlangıç yapıyorsunuzdur. Hafta sonunun keyfini çıkaran herkese güzel bir sabah diliyorum. Ve yeni uyananlara tekrardan günaydınlar dilerim. Şimdi sırada enerjinizi yükseltecek, güne eşlik edecek harika bir parça var. Ama ilk önce KÜPFM hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesam Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesam Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

birlikte Dublüman'ın ve Sıla'nın yeni şarkısı Acıbal müzikseverleriyle buluştu. İkisinin tarzını yan yana düşününce zaten merak uyandırıyor. Şarkıyı dinleyince de o farklılık gerçekten hissediliyor. Bence özellikle Sıla ve de Dublüman sevenlerin hoşuna gidecek.

0: Küpe FM reklam. Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Etti. Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Küpe FM reklam.
2: Şimdi sizi biraz eskilere, 90'lara götürmek istiyorum. O yılların çok sevilen ve dinleyince hemen eşlik ettiğimiz şarkılardan biriyle devam ediyoruz.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 18 Pro 137.999 lira, iPhone 18 Pro Max 149.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Asaj pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 04 70.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
5: Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen de hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
7: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
8: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.
9: Je regrette.

Evet, maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım bu güzel sabahınıza biraz da olsa keyif katabilmişimdir. Bu güzel iki saatte bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Ha bu arada Küpe FM hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden hem de sürprizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, yarın tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

Müzikal takınız Küp FM'de film arasına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Ben Tuncay Saran, bugün yine harika şarkılarımızı dinlerken bir yandan da sinema dünyasında neler olup bittiğine şöyle bir bakacağız. Vizyonda kayda değer filmler varsa onlara da şöyle bir göz atmış olacağız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Küpe FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.
0: Küpe FM reklam.

Hafta sonu kültür sanat programımız film arasına devam ediyoruz. Müzikal takınız Küpe FM'de FM. Örümcek Adam hayranlarına şöyle bir haberimiz var. Prime Video iptal edilen Spider-Noir dizisinin ardından yeni bir Örümcek Adam dizisi için hazırlıklara başlamış. Dizi Marvel ve Sony'nin Clone Saga hikayesinden uyarlanacak. Merkezde Spider-Man'in klonları Ben Reilly ve Kane Parker olacakmış. Senaryoyu Calvin Yu yazacak. 90'lar çizgi romanlarından esinlenecek ancak hikayede değişiklikler yapılabilecekmiş. Yayın tarihi ve yapım takvimi henüz belli değil. Merakla Spider-Man cephesinden gelecek haberleri bekliyor olacağız.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Film Arası'na devam ediyoruz. Küpa FM'de Game of Thrones filmi Aegon's Conquest için tarih verilmiş. Taht oyunları evreninin ilk sinema filmi projesi Game of Thrones Aegon's Conquest için resmi vizyon takvimi açıklanmış. 6 Haziran 2029 olarak belirlenmiş. Daha oldukça uzun bir yol var önümüzde yani. Ama yine de Game of Thrones hayranlarına buradan bu bilgiyi vermiş olalım. Çok yakında olmasa da ufukta bir Game of Thrones filmi var arkadaşlar.

0: FM reklam.
1: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12.000 lira. Projelerimiz TSE onayladı.

0: Çeri'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyoda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
1: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292. SilivriSürücüKursu.com.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.

0: bir reklam.
1: Hayallerinizdeki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 68 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
0: Bir reklam.

Charlie Sheen ve Martin Sheen yıllar sonra yeniden baba oğul rolünde olacakmış. FM, Küpe FM'de film arasına devam ediyoruz bu arada. Bir dizi haberi bu. Two and a Half Men ve Wall Street projelerinin yıldız isimleri Charlie Sheen ile babası Martin Sheen, AMC kanalında yayınlanacak olan yeni kahkaha dizisi Happy Jack için güçlerini birleştirecekler.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Film Arası'na devam ediyoruz Küpü FM'de. Efendim Arnold Schwarzenegger 79 yaşında olmasına rağmen spor yapmaya ve çalışmaya devam ettiğini söylemiş arkadaşlar. Ona göre antrenman artık fiziksel görünümden çok her gün ilerlediğini hissetmenin ve küçük bir zafer kazanmanın yolu. Gençliğindeki ağır antrenmanlar işine uygun, eklemlerini zorlamayan çalışmalar yapıyor. Bu yıl The Man With The Bag filminde Noel Baba'yı canlandıracakmış. Schwarzenegger'in hayat hikayesi her gün ne kadar küçük olursa olsun insanı birazcık daha ileri taşıyan bir şey yapmak ve bunu takdir etmek bence de gerçekten güzel bir hayat felsefesi. Özellikle de 1990'lı yıllarındaki o efsane yapımlarını çok iyi bilen birisi ve seven birisi olarak yeni filmini de her ne kadar artık yaşı iyice ilerlemiş olmasına rağmen yine de merakla bekliyoruz efendim.

0: seversen olur.
1: Küpe FM reklam.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabrik Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Container Çorlu. 0530 340 0470.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Küpe Efendisi'niz, film arasına devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, sinema dünyasının nabzını tutuyoruz. Haftanın yeni vizyonuna giren filmlerine şöyle bir bakış atıyoruz. Haftanın yeni filmlerinden bir tanesi Vahşinin Kalbi, Heart of the Beast. Efendim, bu filmin başrol oyuncularından birisi dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt. Vahşinin Kalbi bir uçak kazasının ardından köpeğiyle birlikte ıssız bir adada mahsur kalan eski bir askerin hikayesini konu ediyor.

0: Süper FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.

0: 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

süre devam ediyoruz. Bu haftanın yeni filmlerinden bir diğeri, yılın en iddialı yapımlarından birisi, Alejandro González Iñárritu'nun yönetmiş olduğu ve başrollerinde Tom Cruise'u da izleyebileceğimiz Digger. Bu arada aynı hafta içerisinde birbirlerine çoğu zaman rakip olarak gösterilmiş olan efsane iki yakışıklı Hollywood yıldızı Brad Pitt ve Tom Cruise'un ayrı ayrı filmleri vizyona girmiş oluyor. Bu da ilginç ve güzel bir tesadüf. Brad Pitt'in de yeni filmi bu hafta vizyonda Tom Cruise'un da. Digger'ın konusuna şöyle bir bakalım. Dünyanın en güçlü adamının kendi tetiklediği bir felaket, her şeyi yok etmeden önce insanlığın kurtarıcısı olduğunu kanıtlamak için çıktığı umutsuz ve çılgın bir görevi konu alıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Çorlu, hazır mısın? Başak Ticaret Erçelik şimdi Çorlu'da. 5 Ekim Pazartesi saat 14'te yeni mağazamızın açılışında buluşuyoruz. Açılışı özel sürpriz fırsatlar ve kaçırılmayacak avantajlar sizi bekliyor. Adresimiz Salih Umurtak Caddesi numara 93 Eski Kız Meslek Lisesi yanı. Başak Ticaret Erçelik, yeni mağazamız yepyeni fırsatlarla Çorlu'da.
2: Çetinler Arçelik'le çeyiz alışverişlerinizde yüzünüz gülsün. Üçlü beyaz eşya setlerinde net 17 bin lira indirim, dörtlü beyaz eşya setlerinde net 37 bin lira indirim fırsatı mağazalarımızda sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda. İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
0: Küpe FM reklam.

Ben Tuncay Saran, müzikal takınız Küpe FM'de bir yandan harika şarkılarımıza kulak verirken bir yandan da sinema ve zaman zaman da diziler dünyasında şöyle bir yolculuk yapmış olduk. Yeni yolculuğumuzda yani yeni bir film arasında tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: aşk bitti.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 11.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosundasınız. Küper FM burası. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu. Radyolarınızdayım sevgili dinleyiciler. İki günlük hafta sonu tatilinin startını verdiğimiz güzel bir gündeyiz. Ve tabii tatil dışında çalışanları da unutmamak lazım. Onlara da buradan kolaylıklar diliyoruz efendim çalışanlar için de. Ve sevgili Feride ile startı vereceğiz. Feride Hilal Akın şimdi cumartesi gününe eşlik edecek. Rüzgarın kızı diyecek. Hadi gelin kulak verelim. Küper FM frekanslarında keyifli hafta sonları Türkiye.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44 rofaenerji.com. Just wow. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
0: Küpe FM reklam.

Müzik dünyasında sonbahar esintilerini hissettiğimiz bu günlerde bizlere ulaşan, Küpe FM'e ulaşan yeni şarkılar da var ve bizler de bu çalışmaları sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz efendim. Onlardan biri de Can Bonomo oldu. Geçtiğimiz günlerde bizlerle buluşturduğu yeni bir çalışma oldu, bir single da diyebiliriz. Üçüncü ve dördüncü albümündeki şarkıları da hatırlatır gibi sözleri oldukça karanlık olmasına rağmen içinde çarpık da olsa bir umut barındırdığını söylemek mümkün Can Bonomo'nun yeni şarkısı için sevgili dinleyiciler. Hafta sonu keyfimiz cumartesi gününde şimdi bize eşlik etsin bu şarkı. Hadi gelin kulak verelim Sen Gül Diye radyonuzda.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tadubu %35 fındıklı kakaolu fındık ezmesi 300 gram 199.95. Türk şeker küp şeker kilogram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Sevgili dinleyiciler, bugün 3 Ekim, aynı zamanda bugünün başka bir anlamı da var. Türk dünyası açısından önemli bir gündeyiz. Türk dili konuşan ülkeler işbirliği günü bugün sevgili dinleyiciler. Takvimler 2009'u gösterdiğinde 3 Ekim'de Türkiye'de hem de Azerbaycan'da, işte kardeş ülkelerimiz Kazakistan, Kırgızistan, Nahçıvan'da da önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Bu Türk devletleri arasındaki işbirliğinin kurumsal bir yapıya kavuşmasının da önünü açmış oldu 2009'daki bu toplantı, bu imza. Bugün o yapı Türk Devletleri Teşkilatı adıyla da yoluna devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yani dilden kültüre, ekonomiden ulaştırmaya, eğitimden teknolojiye dek pek çok alanda ortak çalışmalar yürütülüyor efendim. Üstelik bu işbirliği bugün de devam ediyor. 3 Ekim Türk dili konuşan ülkeler işbirliği günündeyiz. Bu arada Türk Devletleri Teşkilatı'nın da 13. zirvesi bu ayın sonunda, yani 30 Ekim 2026'da Türkiye'de yapılacak sevgili dinleyiciler. Bu açıdan da önemli bir gün olacaktır. Kutlu olsun diyoruz Türkçe'yi konuşan ülkeler işbirliği günü açısından da özellikle. Ve devam ediyoruz sırada Melike Şahin, Ölmem Ölemem şarkısıyla bizlerle.

0: Alp FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292. Silivri Sürücü Kursu.com.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055. 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
0: Küpe FM Reklam.

Radyonuz Küpe FM'de hafta sonunun tadını çıkarmaya devam ediyoruz hep beraber. Sırada bu defa Blok 3 radyolarınızda olacak sevgili dinleyiciler. Bu arada konser performanslarına bu Ekim ayı içerisinde devam edecek Blok 3. Hatta bu akşam Antalyalı müzikseverlerle buluşuyor. Bizi Antalya'dan dinleyen Blok 3 hayranları varsa bu akşam sizin şehrinizde olacak Blok 3 Antalya Konya 6 Atatürk Stadı'nda saat 18'de harika bir konsere imzasını atacak. Bu arada 10 Ekim'de de başkent Ankara'da olacak Blok 3 ve 11 Ekim'de Adanalı müzikseverlerle Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda buluşacak. 14 Ekim'de ise Bursa'da Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde, 16 Ekim'de ise Samsun'da Amfitiyatro'da harika bir konser performansına imzasını atacak. Benden de söylemesi Blok 3'ün de bu ayki konser durakları bu şekilde olacak sevgili dinleyiciler ve ona şimdi ne yapıyorsun meselayla kulak vereceğiz. Küpe FM frekanslarındasınız. Herkese harika bir hafta sonu diliyorum. İyi müziğin doğru adresindesiniz.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Sırada bu kez sevgili Berkay'la devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Yeni video klip çalışmasıyla bizlerle buluştu. Bir yandan da video klibinde duygusal atmosferi sinematografik bir anlatımla ekrana taşımayı başardı Berkay. Ve video klibinde de yine sürpriz bir isim var dizi ve sinema oyuncularından diyelim. Ve Berkay'a kulak verelim. Hata benim. Cumartesi gününde radyolarınızda. Bizimle kalmaya devam edin. İyi müziğin doğru adresindesiniz. Mehmet Ali ben.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444-50-58. Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi, uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Küpe FM

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'de, aynı zamanda bizlere resmi web sayfamız kupefm.com.tr üzerinden de ulaşabilirsiniz. Müzik dünyasında yer alan en güncel haberler. Bunun dışında bizi canlı olarak dinleyebileceğiniz resmi web sayfamız yayında olmaya devam ediyor. kupefm.com.tr'den ulaşabilirsiniz diyelim. Hemen tıklayın ve bir tıkla ulaşma fırsatı yakalayın efendim. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram'dan da kupefm olarak yayında olmaya devam ediyoruz. Bu arada Instagram sayfamızda da müziğin dışında bulmuş olduğumuz en ilginç haberleri de sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şu an baktığım zaman şöyle sayfayı gezdiğimde 21 yaşındaki genç kendi rızası olmadan donulduğunu söyleyerek çalışmayı reddetmiş mesela. Çok ilginç bir gelişme gerçekten. Bir yandan da yine kağıt toplayarak okuttuğu kızı üniversiteyi bölüm birincisi olarak bitirdi diye de bir haber görüyorum. Küpe FM'in Instagram sayfasından bence takibe alın ve tadını çıkartın. Sırada Tuğba Yurt var, Onursuz Ozanlar radyonuzda.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.

0: etti. Küpe FM reklam.
1: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü

0: kursu 0532 597 42 92 silevesürücükursu.com.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima ve televizyon alımlarında yanında almış olduğunuz kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi veren 0288 413 1288 0537 365 40.

Müziğin sevilen yıldızları ile ilerlemeye devam ettiğimiz bu güzel günde müzik dünyasının bir başka yıldızı İrem Derici radyolarınızda olacak sevgili dinleyiciler. Bu arada Avrupa konserlerinde Almanya'da yarın akşam eski yeni en sevilen şarkılarını Almanya'da olan Türk vatandaşlarıyla buluşturacak sevgili İrem Derici. Bu arada müzik dünyasının genç yıldızlarından Sefo ile beraber bir araya geldi İrem Derici. O şarkı Senden Kalanlar radyonuzda.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Solo Ultra tuvalet kağıdı 40'lı 299.95, Omomatic 7,5 kilogram sık yıkananlar 329.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan sizin hastaneniz.
0: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. İçin 0282 725 44 44 irmethospital.com
3: Küpe FM reklam.

Yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan gelirken baharlar getir. Aklından korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden. Bul beni, kaybım olduk deyip dirilt yeniden. Sen tanı beni, içinden geçtiğim her fırtınanın ruhu benim. Huzurla beslediğin her gecenin uykusu senin. Mucize eserlerin, seslendiren dilim benim. Yarını düşün.

başında yüz yüz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Sol, beni gecelere sol. Sır içim gidiyor. Dayanmak çok zor. Geceler bunu biliyor. Belki daha yolun başında yüz yüz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

0: Süper FM'de artık noktalama zamanı geldi sevgili dinleyiciler. 3 Ekim gününde beraberdik. Bugün aynı zamanda takvimde sıradan görünen ama aslında dünyada birçok farklı anlam taşıyan bir tarih 3 Ekim Cumartesi. Türk dünyasında özellikle Türk dili konuşanlar ülkeler işbirliği günündeyiz. 2009'da Nahçıvan'da atılan imzayla başlayan bir süreçti. Bugün de Türk Devletleri Teşkilatı ile devam ediyor. Programın başında belirtmiştim, kapatırken de günün anlam ve öneminden bahsetmek istedim efendim. Yani Türkiye'den Azerbaycan'a kadar, Özbekistan'a kadar uzanan geniş bir coğrafya, farklı ülkeler, farklı şehirler ama ortak bir dil ailesi var. Ortak tarih ve güçlü bir kültürel bağlarımız var bu devletler arasında ve Türk Devletleri Teşkilatı'yla da yoluna devam ediyor 2009'dan bu yana efendim. Sevgili Atiye ile noktalayalım bu saat diliminde programı. Atiye yeni çalışmasıyla bizlerle buluştu. İşte o güzel sesinden dinleme vakti Olay Radyonuz'da. Hoşçakalın.
1: Ya çekim öyle yapalım.
2: Yok, çekmiyorum ya. Öyle tamam, olur. Çekmiyorum.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 13.

Herkese merhaba. Güzel bir hafta sonu olmasını temenni ediyorum ve her hafta sonu ne diyorum? Efendim radyonuzdasınız. Şu an itibariyle zaten hafta sonunuz daha da güzelleşecek diyorum. Büyük bir keyifle her zaman olduğu gibi sizlerleyim ve başlıyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58. Just.
1: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
1: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM reklam.

Yumurtalar. Yeşim Sakın ve Maderzat'tan Yalan geldi. Çok güzel bir şarkı. Zaten unutulmaz bir şarkı. İbrahim Tatlıses'in çok sevilen bir eseridir. Eskilerden ki zaten sevilmeyen de bir şarkısı yok. Hepsi de böyle arabesk dünyasında önemli eserler. Bu arada arabeskle ilgili de bazı araştırmalar var. İlerleyen dakikalarda onlardan bahsedeceğim. Evet efendim, Yeşim Salkım ve Maderzat

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Çorlu, hazır mısın? Başak Ticaret Erçelik şimdi Çorlu'da. 5 Ekim Pazartesi saat 14'te yeni mağazamızın açılışında buluşuyoruz. Açılışı özel sürpriz fırsatlar ve kaçırılmayacak avantajlar sizi bekliyor. Adresimiz Salih Umurtak Caddesi numara 93 Eski Kız Meslek Lisesi yanı. Başak Ticaret Erçelik, yeni mağazamı fırsatlarla Çorlu'da.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima...

0: uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. Çetaş Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
1: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu, 0532 597 4292. SilivriSürücüKursu.com.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Küpe FM reklam.

senden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda.

Kayıp Kalp dinleyeceğiz şimdi blok 3'ten ve bir pati havada bir dilek kapıda. Japonya kedi bayramını kutluyormuş, düşünebiliyor musunuz? Bir patisini havaya kaldırmış, dükkanların vitrinlerinden evlerin girişlerine kadar dünyanın dört bir yanında karşımıza çıkan o küçük kedi figürünün Japonya'da kendine ait özel bir günü var. Bilmeyenler varsa şimdi benden duyuyorlar. 29 Eylül'de kutlanmış Maneki Neko günü olarak kutlanıyor. Türkçe'de yaygın adıyla

Fransız kedisi Japon kültürünün en tanınmış sembollerinden biri. Bu arada kedilerin de zaten bulunmadıkları bir kültür yok. Hepsini çok seviyoruz. Tüm hayvanlar gibi diyor. Kayıp Kalp'le devam ediyoruz.

0: Sabahı.
1: Bir reklam.
2: Hayallerinizdeki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 68 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
1: Bir reklam.

Karanlıktı, yolu bulamadık, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok da

Her tutulmadı yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar mayın tarlası gördüklerimin açlarımın aynısı ha, sert esti rüzgar yıkılmadı karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın hak yolunda batsın geri

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11
3: Küpe FM.

Bahadır Tatlıöz egoyla bizlerle olacak. Geçtiğimiz günlerde işte bu yaşa geldim, çok güzel günler geçirdim, bir bu kadar daha yaşar mıyım diye sahnede doğum gününü kutlayan Özcan Deniz vardı. Gayet güzel gözüküyor. Yaşının iyisi isimlerden. Şık duruyor. Yakışıklı bir adam, hoş bir adam. Ama ne yapmışlar yine magazinciler? 60 yaşındaki Özcan Deniz boynundaki yaşlılıklarla sosyal medyada gündem oldu falan yazmışlar. Ya olacak tabii ki, ne olacak? 60 yaşındaki bir insanın boynunda yaşlılık olmayacak mı? Ellerinde olmayacak mı? Tabii ki olacak. Bunlar yaşanmışlıklar. Bunlar çok güzel şeyler. Her yaşın bir güzelliği var. Herkes aynı yaşta gözükmek zorunda değil. Kadınlara dayatılan, daha çoğunlukla kadınlara dayatılan bu şekilcilik erkekler üzerinde de, özellikle ünlü erkekler üzerinde de etkisini göstermeye başladı. Ama bu kadarı fazla diyor efendim, sözü müziğe bırakıyorum.

0: Uçurumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 14.

Sezen Aksu'yla Sena'yla devam edeceğiz şimdi. Bu arada Türkiye'de her 10 arabesk dinleyicisinden 8'i artık 30 yaşın altındaymış. Şarkıda Müslüm Baba'dan bahsediyor ya, hemen bu araştırmayı koyayım dedim araya. Bu dijital müzik platformunun açıkladığı verilere göre 2020'den bu yana %435 büyüyen arabeskin arkasındaki ana gücün 30 yaş altı kitle olduğunu ortaya koymuş. Evet efendim, bu 30 yaş altı kitle birçok şeyin konusunda belirleyici oluyor. Birçok rakamlarda, birçok araştırmalarda görüyoruz. Arabesk de yani ülkemizde seviliyor tabii. Bir arabesk durumumuz, bir arabesk halimiz olabiliyor. O zaman hadi çal bir Müslüm Baba diyen Sezen Aksu'yla Sen Ağla'yla devam ediyoruz.

0: Kulübe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055. Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen de hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Asaj pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 04 70.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
7: Küpe FM.

Gezegenle devam edeceğiz şimdi Bengü ile. Efendim hemen bir astroloji yapalım. Zodyakta en soğukkanlı olabilen burçlar balıklardır diyor. Sonra akrepler ve yengeçlerdir diyor. Çünkü sessizce kendi içinde iyileşmeye çalışan bir insanın zihninden daha muntazam bir güç yoktur. Gürültü yapmadan toparlanabilen bir zihin muazzamdır. Vallahi gerçekten de öyle. Hele ki su gruplarına duygusal güçsüz diyorsanız bir daha okuyun. Çünkü balıklar, akrepler ve yengeçler en soğukkanlılardır diyor. Soğukkanlı olmak gerçekten güzel. Her şeyden önce ortam açısından güzel tabii, o an muhatap olduğunuz kişiler açısından, ama kendi açınızdan, kendi sağlığınız açısından çok önemli dedikten sonra Bengü ve gezegenle devam ediyor.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. İkizler Polar TV battaniyesi 100 x 180 cm 249.95. İkizler Klozet takımı ikili 299.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.
3: Feel your

7 veren var sırada. Melek Mosso ve No 1. Geçtiğimiz günlerde İspanyol sevgilisiyle harika fotoğraflarını görmüştük. Mutluluklar dilemiştik Melek Mosso'ya. Şimdilerde de yeni bir şarkıyla listelere girdi. Efendim yaz döneminde, bahar döneminde daha çok oluyor yeni şarkılar diye düşünebilirsiniz. Ama sonbahar döneminde aynen öyle. Biraz daha slowlar oluyor. Şöylesi oluyor, böylesi oluyor. Ama listeler devam ediyor. Biz de çok seviniyoruz ve işte Melek Mosso ve No 1 ile devam ediyoruz. Sözü daha fazla uzatmaya gerek yok bence. Efendim sizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. silivrisurucukursu.com.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta. 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
0: Küpe FM reklam.

Dağılıyorum olaysızlığa ama ben Matiz'e devam edelim. Erkek köpekler dişi köpeklerle oynarken bilerek kaybediyormuş, biliyor musunuz? Ay, centilmenliğe bakar mısınız? Esasında dişi köpekler olarak, dişiler olarak tabii ki belki de buna sinirlenebilirler. Ne gerek var, biz de güçlüyüz, biz de kazanabiliriz falan diye. Ama yani bir yandan da centilmenlik olarak düşünebiliriz. Her şeyden de bir kavga çıkarmaya, bir huysuzluk çıkarmaya, ne bileyim yani bir kamu spotu çıkarmaya gerek yok bence. Helal olsun erkek köpeklere. Tüm güçlerini kullanmıyorlarmış. Kendilerini dezavantajlı durumlara soktukları gözlemlenmiş ve bu davranış ilgi çekmiş. Ay, çok tatlılar. Her türlü çok tatlılar diyorum ve efendim her zamanki gibi ne diyoruz? Mabel Matiz, dağılıyorum olaysız.

0: PFM reklam.
1: Riskli gebelik takibi, ayrıntılı gebelik değerlendirmesi ve anne bebek sağlığının yakından takibi için kadın hastalıkları ve doğum perinatoloji uzmanı operatör doktor Refaettin Şahin muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Esentepe Mahallesi Eski Bağlar Caddesi Nisan Kule Apartmanı Çorlu. Detaylı bilgi ve randevu için 0546 761 2260.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Geniş hacim büyük hediye. Başak Ticareti Arçelik'te geniş hacimli buzdolabı bağlamına S7564 süpürge hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.

Geldik programın sonuna. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Yarın pazar günü haftanın son günü. Haftanın son gününde görüşene kadar. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz Küpe FM'den. Çünkü en iyiler sadece ve sadece burada sizlerle olmaya devam edecek.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 15.

0: Küpe FM reklam.
1: Çorlu, hazır mısın? Başak Ticaret Erçelik şimdi Çorlu'da. 5 Ekim Pazartesi saat 14'te yeni mağazamızın açılışında buluşuyoruz. Açılışı özel sürpriz fırsatlar ve kaçırılmayacak avantajlar sizi bekliyor. Adresimiz Salih Homurtak Caddesi numara 93 Eski Kız Meslek Lisesi yanı. Başak Ticaret Erçelik, yeni mağazamız yepyeni fırsatlarla Çorlu'da.
2: Çetinler Arçelik'le çeyiz alışverişlerinizde yüzünüz gülsün. Üçlü beyaz eşya setlerinde net 17 bin lira indirim, dörtlü beyaz eşya setlerinde net 37 bin lira indirim fırsatı mağazalarımızda sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Container Çorlu. 0530 340 0470.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
4: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292. Silivri Sürücü Kursu.com.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44 rofaenerji.com.
3: Küpe FM reklam.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.

0: Küpe FM reklam.
1: Çorlu, hazır mısın? Başak Ticaret Erçelik şimdi Çorlu'da. 5 Ekim Pazartesi saat 14'te yeni mağazamızın açılışında buluşuyoruz. Açılışı özel sürpriz fırsatlar ve kaçırılmayacak avantajlar sizi bekliyor. Adresimiz Salih Omurtak Caddesi numara 93 Eski Kız Meslek Lisesi yanı. Başak Ticaret Erçelik, yeni mağazamız yepyeni fırsatlarla Çorlu'da. Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58. Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleri değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
0: Chery. Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Süper FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
2: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. SilivriSürücüKursu.com.
3: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Factoring. Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444

0: bir reklam.
1: Hayallerinizdeki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 68 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
2: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 18 Pro 137.999 lira, iPhone 18 Pro Max 149.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 17.

0: Küpe FM reklam.
1: Çorlu, hazır mısın? Başak Ticaret Erçelik şimdi Çorlu'da. 5 Ekim Pazartesi saat 14'te yeni mağazamızın açılışında buluşuyoruz. Açılışı özel sürpriz fırsatlar ve kaçırılmayacak avantajlar sizi bekliyor. Adresimiz Salih Umurtak Caddesi numara 93 Eski Kız Meslek Lisesi yanı. Başak Ticaret Erçelik, yeni mağazamız yepyeni fırsatlarla Çorlu'da. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima ve televizyon alımlarında yanında almış olduğunuz kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu, 0532 597 42 92. SilivriSürücüKursu.com.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 18.
1: Küp FM. Zirvedekiler başlıyor.
2: Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize keyif dolu hafta sonları. Radyolarınızın frekansını, kulaklıklarınızın sesini açın. Başarıya giden yolda ritmi düşürmeyenlerin, kendi kulvarında fark yaratanların ve elbette müzik dünyasının en tepesindekilerin buluşma noktası Zirvedekiler başlıyor. Önümüzdeki saatler boyunca zirvenin en taze haberleri, haftanın en çok dinlenen hit parçaları ve ilham veren hikayelerle karşınızdayız. Rüzgarın en sert ama manzaranın en güzel olduğu o yer deyiz. Hazırsanız zirve yolculuğumuz birazdan başlayacak. Öncesinde her zaman yaptığımız gibi liste dışı kalan ismi açıklayalım. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda kapalı gişe sahne alan konser sırasında aniden bastıran yoğun yağmura rağmen binlerce hayranı yağmurluklarını giyerek alanı terk etmeyen ve şarkılarını hep bir yazdan kendisine eşlik edilen Mabel Matiz'in Umrum Dışı isimli parçası 9. haftasında bizlere veda ediyor.

0: ben seni.
1: 20 numara.
2: En çok dilenenler, en çok konuşulanlar ve kalpten tam isabet vuranlar After'ın müzik haritasını çıkardık. En tepeye yerleşenleri bir araya getirdik. Zirvedekilerde bu hafta bir numarada kim var? Kimler yükselişte, kimler zirveden düştü? Arkanıza yaslanın, müzik dünyasının en iyileri başlıyor. Geçtiğimiz günlerde dijitalleşme ve yapay zekanın müzik sektörüne etkileri hakkında konuşan, sahne er meydanıdır, gerçek olmayan yok olmaya mahkumdur diyerek canlı performansın ve doğal yetenin önemini vurgulayan Derya Uluğ Şımarık'la bu hafta 20 numarada bizleri karşılıyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan değilsin.
1: 19 numara.
2: Yıllardır mutfak tarafında hit şarkılara imza atan sözlerin nişanlısı Derya Alu ve Sefo'nun imzasını attığı, kariyerinin ilk solo teklisi olan Ne Oldu Böyle ile Asil Gök bu hafta 19 numarada karşımıza çıkıyor.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 04 70.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
0: Küpe FM Reklam.
5: Küpe FM
6: 18 numara.
7: Türk pop fantezi müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar'ın büyük ilgi gören akustik projesi 6 artı 1'in yeni halkası olan 2008 yılındaki albümünde yer alan Sinan Akçıl imzalı Kararsızım şarkısını güncel alternatif pop yorumuyla yeniden düzenleyerek tüm dijital platformlarda yayınlayan Mela Bedel'in İki Tas Çorba isimli parçasını bu hafta 18 numarada dinliyoruz.

0: 17 numara.
1: Spotify Türkiye'de 9.34 milyon aylık dinleyiciye ulaşarak Level C5'i geride bırakan Spotify Türkiye'de 10 milyon aylık dinleyici barajını aşan ilk Türk sanatçı olan Blok3'ün Poize işbirliğindeki parçası Kayıp Person albümünden Çok Güzel Gülüyorsun bu hafta 17 numarada.

Sen bu gece içme, ben biteceğim bu gidişle. Anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre pet 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: Küp FM
3: 16 numara.
4: Yoğun bir konser temposu içinde olan geçirdiği ani bir rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alınan sosyal medya hesabından serum takılı bir fotoğrafını paylaşarak hayranlarını endişelendiren Berkay Nankördük isimli son video klip çalışmasıyla bu hafta 16 numaranın sahibi oluyor.

0: 15 numara.
1: Muş gibi ve Anlasan gibi şarkılarıyla dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan, gerçek kimliği büyük bir merak konusu olan, son olarak şarkının eser künyesinde yer alan Elif Bütünay ismi müzik sektöründe dikkatleri üzerine çeken Mebrure, Dilim diyecek bu hafta 15 numaradan.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM
5: 14 numara.
6: Özel hayatında büyük bir mutluluk yaşayan üçüncü kez baba olmanın heyecanını tadan APO'nun Ömrüm isimli parçası bu hafta zirvedekilerde 14 numarada.

13 numara. 90'ların ve 2000'lerin unutulmaz pop klasikleriyle sürdürdüğü projesinin yeni halkası olarak Bozuyorum Yemini isimli şarkısını Akustik Renkler 2 projesinin en taze canlı performans kaydı olarak hayranlarıyla buluşturan Elif Buse Doğan'ın Yangın Yeri isimli parçası bu hafta 13 numarada.

0: yangın yeri. 12 numara.
1: Uzun süredir sessizliğini koruyan sinematografik bir kliple taçlandırdığı yeni teklisi Bir Kahve Yaptım'ı da tüm dijital platformlarda yayınlayan Poezi'nin Başımda Belalar isimli parçasını 12 numarada görüyoruz.

0: Belki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 68 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
1: Bir reklam.
2: Küpe FM
3: 11 numara.
4: 2025 yılından beri çıkardığı İstemem Şu An Yarımda Olsan gibi teklilerle tanınan 2026 yılını oldukça üretken geçiren, bu yılın başlarında yayınladığı Hayal Miydi ve Seni Geceye Anlattım şarkıların ardından Sana Düşüyorum'la popülerliğini pekiştiren Nefes, zirvedekilere bu hafta 11 numaradan merhaba diyor.

0: 10 numara.
1: Spotify Türkiye'nin açıkladığı resmi verilere göre 2026 yılının en çok dinlenen şarkısı olan Ajda Pekkan'la ortaklığa gittikleri Hileli isimli parçayla Manifest kızları bu hafta 10 numaraya yükseliyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM
6: 9 numara.
7: 2018 yılında müzik dünyasında büyük ses getiren ve kült haline gelen Diken mi Gül mü düetinin ardından tam 8 yıl sonra ikinci kez aynı projede bir araya gelen Sibel Can ve APO ikilisini Kıyamam isimli parçayla bu hafta 9 numarada dinliyoruz.

0: Aman sana kıyamam.
1: 8 numara.
2: Yeni nesli rap anlayışını benimseyen hem müziği hem de görsel estetiğiyle modern trap kültürünü yansıtan Kendine Has tarzı, net duruşu ve enerjik performansıyla Türkçe rap'in yeni dönem temsilcilerinden olan Blok 3 Kırgınım isimli parçayla bu hafta 8 numarada karşımıza çıkıyor.

Sabahlar. 7 numara. Sen de benden var turnesi kapsamında hayranlarıyla buluşan son albümündeki şarkıların yanı sıra sevilen hitlerinden oluşan repertuarıyla da dinleyicileri buluşturan Tan Taşçı'nın Gidişat isimli parçası bu hafta 7 numarada.

0: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.
1: Küp FM
0: 6 numara.
2: Ağustos 2025'te görkemli bir düğünle evlenen ve şarkıcı fenomen Eda'sa kızla bir yılı doldurmadan tek celsede boşanan Burak Bulut'un Ah Be Manolya isimli diskografisine eklediği en son single çalışması bu hafta 6 numaraya yükseliyor.

5 numara. Yeni şarkısı Benim Olsan'ı yayımlayan YouTube'da 30 dakikada 1 milyon izlenme yaşarak rekor kıran, yayımlanmasının 14. saatini geride bırakırken 2.3 milyon izlenme yaşayan Crash'ın Crash isimli parçaları bu hafta 5 numarada.

0: 4 numara.
1: Söz ve müziği kurucusu Mert Can Erkan'a ait olan yepyeni tekleri Dünlerimin Naaşını da tüm dijital platformlarda yayınlayan Türkiye alternatif müzik sahnesinde folk Anadolu ezgileri ve modern sent altyapılarını birleştiren ünlü müzik kolektifi Ankara Ekoz ve Benal isimli parça bu hafta 4 numarada karşımıza çıkıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, özgürce de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr. 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
7: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
8: Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen de hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.
9: 3 numara.
10: Turnenin son konserinde üyelerin sahnede birbirlerine sarılarak duygusal anlar yaşamasıyla sosyal medyada dağılıyor mu iddialarını tetikleyen, ancak yapılan açıklamalarla grubun dağılmadığı, sadece küresel projeler için yeni bir döneme geçiş yaptıkları netleşen Manifest kızlarının Toz Pembe isimli parçaları bu hafta 3 numarada.

2 numara. Feryat ve Direndim şarkılarının da söz yazarı olan Şehri'nin Antalya konserinde kendisine eşlik ettiği, Antalya'da sahnesinde ağırlamak istediği Beyto'yu da sürpriz yaparak sahneye davet eden popstar Hadise, Ara Beni isimli single çalışmasıyla bu hafta 2 numarada.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: Bir numara.
3: Ve geldik haftalardır merakla beklenen listenin kaderini belirleyen o ana, rakiplerini geride bırakan, dijital platformları sallayan ve radyolarda en çok istek alan o şarkı, günün, haftanın ve müzik dünyasının tam merkezindeki isim, zirvedekiler listesinin bir numarasında bu hafta merakla beklenen World Tour 2026-2027 konser takvimini duyuran Rotterdam, Moskova, Viyana, Berlin, Münih, Stuttgart, Köln, Frankfurt, Paris ve Londra gibi birçok şehirde hayranlarıyla buluşacak Londra Ayak 2027'de gerçekleştirecek Blok 3 Sebebi Var isimli parçayla yeni haftaya da yine bir numarada başlayacak.

0: Zirvedekiler yeni aday.
1: Müzik dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Son günlerin en çok konuşulan dijitalistleri alt üst eden yepyeni bir çalışma gelecek hafta zirvedekilerin dengelerini alt üst etmeye geliyor. Gelecek haftanın listesinde yukarılara tırmanmaya aday bu tempolu parçaya kulak verin. Bakalım sizden geçer not alabilecek mi? Karşınızda haftanın en güçlü aday parçası. Uzun zamandır heyecanla beklenen bu geri dönüş şarkısının altyapı aranje ve prodüktörlüğünü hip hop sahnesinin dahi ikilisi Arts ve Buggy'nin üstlendiği şarkının mix ve mastering koltuğundaysa dünya ünlü mühendis Lex Barkin'in yer aldığı Barane Bu Sevdalardan isimli tekli çalışmasıyla Türkçe rap ve reggae sahnesinin öncü isimlerinden Ezhel bu haftanın tek aday ismi oluyor.

0: vermeyeyim.
1: Bir Zirvedekiler yolculuğunun daha sonuna geldik. Müzik dünyasının en tepesindekileri, haftanın hitlerini ve kulaklarımızdan silinmeyen melodileri birlikte paylaştık. Hafta yine aynı günde aynı saatte zirvenin en taze şarkıları ve yeni sürprizlerle tam da bu frekansta buluşmak üzere. Hepinize mutlu, huzur dolu hafta sonları. Şimdilik hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.
2: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesam Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesam Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.

0: Alfa FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Metropol FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar. Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tadı bu %35 fındıklı kakaolu fındık ezmesi 300 gram 199.95, Türk şeker küp şeker kilogram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesam Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesam Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Kulübe FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız. Just.
3: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11
3: Küpe

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.00.

şeyden sevmemiş beni meğerse bilmeden. Geçmişim hayatından bir iz bırakmadan.